Contra Sivas'a Mardin Radyo Esin. Bir ortalama işte. Her o radyo ekibi